0: ki mündün çömüşik.
1: Ne uygi kurgan pobaşin. Ne kirgan yübü simgi şimdir pop.
0: Wenjam ki zinkun tüsü. Ne yangi ponye kini.
1: Da uygi zıngçı pobaşin. Ngan cüy sovar. Gagi ki simbacin.
2: Bala, seni labde kim da çöndürüşya. Bala kiran pin çizibe.
3: Ya, om de kasore. Bala de gajoyu. Tara amla ni boju.
4: Bala, tiri nge ki gari. Tira ge nga jamsa ga tina a.
5: Ah, si. Bala to long kwa re. Lege chaya horumdu. Dile amla lo shu ngo.
3: Ya ya, shukya shukya. Seno shukya. Shu. Aya.
6: Bala bala, anti zi shi di kin je shi zi gre.
3: Si da pomo. Bala de bolo de gmin du ge. Rapas de juda ngo. Juju ju amla ge ji shu kuch kuch.
7: Bala
8: ge nga da kwa ya nang ge min du. Bu zhu le, da yong qie yu ni, pa men ni ge wei nian yin.